0: Taş var aslında ülkesi.
1: Prelapin 326, your volume is incredibly low.
0: 135, 135.
1: 135.